0: Casas y la colombiana María Camila Osorio quedaron eliminadas este jueves en los cuartos de final. Busas, segunda cabeza de serie, cayó ante la croata Petra Marcinko por 6-3 y 6-4, mientras que Osorio fue derrotada por la húngara Pana Udvardi por 7-5 y 6-3. Las semifinales se enfrentarán a Marcinko con la suiza Jill Tegman y a Udvardi con la ucraniana Anelina Kalinina. El torneo marroquí sirve de último calentamiento también antes de Roland Garros. Y terminamos con la NRL. El entrenador de los Dolphins, Christian Wolf, se mostró orgulloso del equipo tras derrotar a los Raiders por 30-22, logrando así su cuarta victoria consecutiva. Todo un hito para el club. Y hasta aquí los deportes.
1: Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. Te recuerdo que la cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde con fin de semana. Y también te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si tipeas SBS Spanish Australia en Español, vamos a aparecer en Facebook y en Instagram. Y también puedes visitarnos en nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. Mi nombre es Carlos Colina. Chao, chao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Haftanın son programında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Türkiye'de bir mahkemenin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider kadrosunu görevden alması kararına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da federal hükümetin açıkladığı yeni vergi uygulamalarının konut piyasasını getirebileceği etkileri inceleyeceğiz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da mesaj gönderebilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: En kısa sürede sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini söyledi. Grupta bulunan Avustralyalılardan biri 80 saatlik gözaltı süresince yiyecek ve su verilmediğini, ancak bunun Filistinlilere olanlarla kıyaslanamayacak kadar önemsiz olduğunu söylüyor. Catherine Graham, kendisinin ve diğerlerinin gözaltında kaldıkları süre boyunca yaşadıkları muamelenin aşağılayıcı olduğunu belirtiyor.
2: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats, in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assault.
1: Eğer biri özgür Filistin dese, çok net bir şekilde şunu söylüyorlardı. Siz kelimeler kullanırsınız, biz silah kullanırız diyen Graham, teknelerden sadece birinde şimdiye kadar bildirilen en az 50 cinsel saldırı vakası olduğunu biliyoruz ve 30'dan fazla kırık kemik, kırık köprücük kemiği, kırık kaburga var. Şu anda acil bakıma ihtiyaç duyan birçok insan var diye konuşuyor. Bununla birlikte Sumut Filosu aktivistleri için açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut Filosu'ndaki vatandaşlarımız ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz bilgisini paylaştı ve ardından aktivistleri taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi. Havalimanının VIP salonunda yakınlarıyla bazı yetkililer tarafından karşılanan aktivistlerden yaralı olanlar havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Ülkesinin Gazze Yardım Filosu'ndaki aktivistlerle ilgilendiğini savunan İsrail'in Avustralya Büyükelçisi Hilal Newman, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aşağılamalarına başlamasına kadar aktivistlere hassas davranıldığını söyledi. Videoda Ben-Gvir'in elleri arkadan bağlı bir şekilde yere diz çökmüş aktivistlerle alay ettiği görülüyor ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu eylemlerin ülkelerinin değerleri ve normlarıyla bağdaşmadığını söylüyor. Büyükelçi Hilal Newman meselenin ele alındığını belirtiyor. Avustralya'nın son 30 yıldaki en şiddetli difteri salgınına müdahale etmek için kuzey bölgesine daha fazla hemşire gönderilmesi için düzenlemeler yapılıyor. Bu yıl 230 enfeksiyon vakası bildirilirken vakaların çoğu kuzey bölgesinde bulunuyor. Ancak Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Queensland'de de vakalar görülmüş durumda. Hükümet, kuzey bölgesi hükümeti ve Aborjin topluluk kontrolü sağlık sektörüne aşılama ve tedavi için acil iş gücü desteği sağlamak üzere 7.2 milyon dolarlık bir paket açıkladı. Avustralya Hemşirelik Koleji'nden Dr. Zachary Bayfield, görevlendirilecek ek hemşire bulmak için çalışmaların hali hazırda devam ettiğini söylüyor.
3: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours.
1: Acil iş gücü ihtiyacı çok yönlü bir durumdur diyen Bayfield, kısa vadede yarı zamanlı sözleşmeli hemşirelerin ek saatler alabilmesi gibi yerel ihtiyaçlara bakabiliriz. Sanırım bir sonraki husus, hemşireler ve bu sağlık çalışanları gelmeye başladığına göre onları elde tutmak ve yeni çalışanlar çekmek için ne yapabilecekleridir. Bu nedenle uzun vadeli bir planımız var bilgisini paylaşıyor. Yatırım bankası Morgan Stanley'deki analistler Avustralya ev fiyatlarında %5 ila 10 arasında bir düşüş öngörüyor. Bu durumun son 40 yılın en büyük fiyat düzeltmesi

0: etmelerinden biri olacağı belirtiliyor. IŞİD'le bağlantılı daha fazla Avustralyalı kadın ve çocuğun Suriye'den ayrıldığı bildiriliyor. Grubun Suriye'nin başkenti Şam'a doğru yola çıktığı ve oradan Avustralya'ya uçacakları düşünülüyor. 4 kadın ve 9 çocuk Suriye'nin başkentinde yaklaşık 2 hafta geçirdikten sonra Mayıs ayı başlarında Sydney ve Melbourne'e varmıştı. Avustralya sınır gücü Avustralya'ya vardıklarında kadınlardan 3'ünü tutuklamıştı. Avustralya'da multiple sklerozla yaşayanları temsil eden bir grup, hükümetin maliyetleri düşürmek için Ulusal Engellilik Sigorta Programı NDIS'te değişiklik yapma kararının ardından federal hükümetten programı daha erişilebilir hale getirmesini istedi. Multiple skleroz, vücudun bağışıklık sisteminin beyindeki hücrelere saldırdığı nörolojik bir engellilik durumu. Multiple skleroz, Avustralya'nın CEO'su Rohan Greenland, federal hükümetin reformlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Ulusal Engellilik Sigorta Programı'nı daha erişilebilir hale getirmeyi umduklarını söylüyor.
1: We're very keen to work with government. I think the minister has very good intentions and we know there's a lot of cost pressures on the NDIS, but we really hope that we will work together.
0: Hükümetle çalışmaya çok istekliyiz diyen Greenland, bakanın çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve NDIS'te çok fazla baskı olduğunu biliyoruz. Ancak sürdürülebilirliği sağlamakla kalmayıp multiple skleroz ve benzer nörolojik rahatsızlıklarla yaşayan insanlar için NDIS'i daha iyi hale getirebilecek bazı düzenlemeler yapmak adına birlikte çalışmayı umuyoruz diye konuşuyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ordusunun kuzey sınırlarında savunma yeteneklerini güçlendirdiklerini söyledi. Bu açıklama Rusya'nın Belarus'la 3 günlük tatbikatını tamamladığı bir dönemde geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında Belarus'taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat teslim ettiğini açıkladı. Başkan Zelenski, Ukrayna'nın Belarus sınırında Rusya'dan gelebilecek yeni saldırı tehditlerine karşı önleyici adımlar attığını söyledi.
2: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly,
0: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Belarus'la ilgili diplomatik çabalarında olabildiğince aktif olmasını bekliyorum diyen Zelenski, baskıları arttırmamız ve ortaklarımızla koordinasyonu güçlendirmemiz gerekiyor. Açıkçası Ukrayna'nın sürekli olarak bu tür bir tehditle karşı karşıya kalması oldukça can sıkıcı. Bu noktada Ruslar Belarus'ta savaşı genişletebilir, bunun sonuçları olacak ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. CHP kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclis üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildi. Kararın ardından TGRT Haber'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu kararın ardından Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında olağanüstü toplanırken, Özel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kendimi aday göstermeme, en doğru adayı bulurum deme suçlarından da saldırı altındayım. Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etseydim, benden iyisi yoktu, ifadelerini kullandı. Türkiye siyasetinde deprem etkisi yaratan karar sonrası birçok siyasi parti bu duruma tepki gösterirken, Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların demokrasiye olan inancını pekiştiren bir karar sözlerini sarf etti. Karar, Türkiye finansal dünyasını da sarsarken, Bloomberg, kamu bankalarının Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak için döviz piyasasına yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptığını yazdı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Finansal İstikrar Komitesi'nin de Türkiye saatiyle sabah 8.30'da piyasalar açılmadan önce Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını duyurdu.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haberin geniş özetini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin kadrosunda yer aldığı üniversitenin 20 binden fazla öğrencisi, 70 binden fazla mezunu ve binden fazla akademisyeni bulunuyor. 7 Haziran 1996'da Türkiye'nin 4. Vakıf Üniversitesi olarak kurulan Bilgi Üniversitesi, 2019'da 90 milyon dolara Can Holding'e satılmıştı. 2025 yılının Eylül ayında Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi dahil 121 şirkete el konulmuş ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nı yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum atanmıştı. Deutsche Welle muhabiri gazeteci Alican Ulu da tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Uludağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamaları getirilmişti. Uludağ savunmasında anayasada güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğünün engellenmemesi gerekir diye konuştu. İsrail'in Türkiye ile derinleşen diplomatik krizi nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğunu kapatmayı değerlendirdiği öğrenildi. İstanbul'daki İsrail Konsolosluk binası yakınlarında 7 Nisan'da silahlı bir saldırı düzenlenmişti. Geçen hafta zatürre teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği açıklandı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 32 lira 63 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 euro sentin işlem görüyor. Spor haberlerinde basketbol var. Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası EuroLeague'de son dörtlü final bugün başlıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Türkiye saatiyle akşam 6'da Yunan temsilcisi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 18 derece, Sydney'de yağmur azalıyor 21, Melbourne parçalı bulutlu 17, Perth güneşli 19, Adelaide'de bulutlar artıyor 20, Hobart parçalı bulutlu 18, Wollongong yağışlı 19, Newcastle yağışlı 20, Brisbane parçalı bulutlu 24, Cairns parçalı bulutlu 27 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Haliyle Türkiye'deki gelişmeler ön planda. Beserek Rumuzlu dinleyicimiz, zamanında MHP kurultayına müdahale eden mahkemeden sonra Bahçeli verdiği o kadar namus sözlerini unutup AKP'ye destek veriyor. Şimdi de yine aynı oyun. Mahkeme eliyle Kılıçdaroğlu yeniden CHP'ye başkan yaptırıldı. O da gerçek sahiplerine biat edip kontrollü bir muhalefet edecektir. Ya hapiste, ya rüşvetle, ya da tehditle yönetimde kalamayacaklar. Boş kazanlar bu iktidarın sonu olacak. 6 ay veriyorum bu iktidara demiş Beserek Rumuzlu dinleyicimiz. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimizde bir yerel mahkeme CHP'ye mutlak putlan kararı verdi ve yönetimi görevden aldı. Halbuki son iki kongredeki seçimleri Yüksek Seçim Kurulu onayladı. YSK kararları kesindir. Putlan kararı demokrasinin katilidir, katledir ve Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır. İlk etapta ekonomistlere göre Türkiye'den 9 milyar dolar çıkış yapmıştır. Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla toplantı yaparken haber gelmiş, yatırımcılar toplantıyı terk etmiş diyor. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Erdoğan hakkında yaptığı övgü dolu sözleri hiç de ciddiye almıyorum. Başkan Erdoğan kendisine bir telefon daha açıp, dostum Trump, son zamanlarda İran Savaşı da dahil yaptığın dengesiz açıklamaların çok düşündürücü. Üstelik geçmişte hakkımda şahsıma yaptığın olumsuz açıklamalar için önce bir özür dile ki bugün yaptığın hakkımdaki politik sahte övgüler inandırıcı olsun demiş bu dinleyicimiz de. Ali Bey'in mesajı şöyle: Özgür Özel SBS Radyo Avustralya'ya davet etse küfürsüz nasıl muhalefet yapılıyormuş görse demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyoruz diyor bu dinleyicimiz. Queensland'dan Mustafa Bey de Tayyip Erdoğan'ın korkusu maalesef Türkiye'yi bir çıkmaza sürüklüyor ve en güzel hafta sonları dilemiş Mustafa Bey Queensland'dan. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, Türkiye'de İstinaf Mahkemesi ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider kadrosunu görevden alıp yerine 2023'teki lider kadrosunu getirdi. Avustralya'da yaşayan bizler yine Türkiye'de meydana gelen siyasi bir krizle uyandık bu sabah. Avustralya saatine göre dün geç saatlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'teki kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Mahkeme 25 Ekim'de davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyaların husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti. Ancak istinaf mahkemesi, yani alt mahkemelerin kararını hukuka uygunluk açısından Yargıtay öncesinde denetleyen merci olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdi. Kararda şu noktalara dikkat çekildi. Dava

0: dosyasında yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerle birlikte değerlendirildiğinde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği kanaatine varıldığı ifade edildi. Kurultay ve İstanbul İl Kongresi sürecinde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık ve siyasi görev taahhütleriyle alışveriş kartı gibi imkanların sunulduğu yönündeki iddialar karar gerekçesinde esas alındı. Seçimlerde serbest iradenin oluşmadığına dikkat çekilen kararda bazı delegelerde oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiğini, bu durumun oyların denetlenmesi sonucunu doğurarak gizli iradeyi zedelediği kaydedildi. Mahkeme sonradan yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların geçmişteki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmayacağını ve davacının hukuki yararını sürdüğünü belirtti. İstinaf Mahkemesi 2023 kurultayının yapıldığı tarih itibariyle iptal edilmesi nedeniyle 4-5 Kasım 2023 öncesindeki hukuki duruma dönülmesine karar vererek Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönem görevde bulunan parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız dedi. Karar sonrası binlerce CHP taraftarı CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemece görevine son verilen başkanı Özgür Özel kararı tanımayacaklarını söyledi.
1: Meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar. Var mısınız? Var mısınız? Buradan bu meydanları, Saraçhane'deki kalabalıkları, 19 Mart'taki kalabalıkları aşağı çoğala büyüye büyüye ne zaman darbeci geri adım atacak o zamana kadar meydan büyümeye var mısınız?
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir. Üstelik burada en dikkat çekici ve en vahim noktalardan biri şudur. Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken mahkemenin fiilen seçime hile karıştığı yönünde bir kanaat ortaya koyması, ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez. Bu nedenle yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP'ye yapılan bir darbe değildir. Türkiye'ye, demokrasiye, cumhuriyete bir darbedir. Mesele ciddidir, partiler üstüdür. Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ mahkeme kararı ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel'le görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ demokrasinin ağır bir krizden geçtiğini görüyorduk. Bugün zirveye çıktı ifadelerini kullandı.
2: Bütün siyasi partileri kapatalım, bir tek parti seçime girsin. Atmosferi adeta oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin önüne bir çıkış stratejisi koyamayan, bir seçim stratejisi oluşturamayan iktidarın şimdi hukuku kullanarak muhalefeti tasfiye etmek için ardı ardına operasyonlar geliştirdiğini görüyoruz.

0: aday olanlar tutuklanıyorlar ve siyasi partiler bölünmeye çalışılıyorlar, kapatılmaya çalışılıyorlar, baskı altına alınmaya çalışılıyorlar ve bütün bunlar yapılırken şu da söyleniyor: ama hukuk bir karar aldı, bu karar uygulanmalı, ona saygı gösterilmeli. Evet, tabii ki hukuka saygı gösterilmeli ama önce iktidar Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayarak hukuka saygı göstermeli ki sonra diğer partilerden ve vatandaşlardan da mahkemelerin aldığı kararları uyulmasını bekleyebilsinler.
1: İktidardaki Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararla ilgili açıklama yaptı. Direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyuyla CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede CHP'de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında yapılan olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısından sonra Özel yine basına konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak cevap vermediğini de doğruladı.
2: Arkadaşlar, yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır, biz yargıya saygılıyız diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. Partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım Sayın Kılıçdaroğlu'nu. O aramış, o telefona bir şekilde dönülür ama o dönüş rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nla da bugünün şartları altında böyle bir diyalog zeminine girmeyi aramızdaki geçmiş hukuka da yakıştırmam.
1: Özgür Özel bugün mahkeme kararını Yüksek Seçim Kurulu'na götüreceklerini söyledi. Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verdiği mutlak butlan kararının açıklandığı dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinde hareketli anlar yaşandığı belirtiliyor. Karar çıktığında Kılıçdaroğlu ile toplantı halinde olan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal o esnada odada yaşananları anlattı. O esnada birdenbire kapı açıldı. Odaya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Yargucu, basın danışmanı İlkel Çağırmaz ve birçok kişi girdi. Kalabalık ansızın ve heyecanla girince Kemal Bey oda basmak yasak diye espri yaptı. Herkes güldü. Önce Ahmet Akın eğilerek Kemal Bey'in elini öptü. Ardından Mahir Polat eğilerek Kemal Bey'in elini öptü dedi. Odaya giren ekibin mahkemeden mutlak butlan kararının çıktığını söylediğini ve oldukça sevinçli olduklarını belirten Kartal, Kılıçdaroğlu'nun tepkisine ilişkinde şu ifadeleri kullandı. Kemal Bey sakindi. Her tebrik edip sarılana hayırlı olsun dedi. Kemal Bey bana uğurlu geldin dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de odaya geldi. Kalabalık gittikçe arttı. Sonra Mahir Polat, Kemal Bey'e çıkalım dedi. Hep beraber ofisten çıktılar. Binada kimse kalmadı. Nereye gittiklerini söylemediler dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de mahkemenin CHP için verdiği mutlak butlan kararı sonrası açıklama yaptı.
3: Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen

0: iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
1: Bu arada kararın piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bugün toplanıyor. Bakanlık yaptığı açıklamada şöyle dedi. Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu arada Bloomberg'un haberine göre Türkiye'deki kamu bankaları Türk lirasını desteklemek amacıyla yaklaşık 8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bloomberg'un haberine göre satışların yaklaşık yarısı CHP liderliğinin mahkeme kararıyla düşürülmesinin hemen ardından gerçekleşti. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS'in televizyon ve radyo kanallarında neler olduğunu ve nelerin yayınlanacağını takip edin. sbs.com.au/guide adresini ziyaret edin. NITV'de Aborjin ve Torres Boğazı adalılar için önemli olan konular hakkında bilgiler edinin. Kanal 34 ve SBS On Demand'da NITV'yi izleyin. SBS World Movies'te dünyanın dört bir yanından hikayelerle dolu bir dünya var. 7 gün 24 saat Kanal 32'de ücretsiz izleyin veya SBS On Demand'dan izleyin. Inside, SBS'in ödüllü haber programı başkalarının tartışamayacağı konuları tartışmaktan çekinmez. Inside'ı salı akşamları saat 8.30'da SBS'te ve dilediğiniz zaman SBS On Demand'da izleyin.
7: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya Federal Hükümeti'nin geçen hafta açıkladığı bütçede vergi sisteminde kapsamlı reformlar öneriliyordu. Bu reformların konut piyasasını rahatlatması ve daha önce piyasaya giremeyen gençlerin önünü açması hedefleniyor. Ancak reformların bazı gençlerin önünü tıkayacağı yorumları da yapılıyor. Federal bütçedeki konut vergisi reformlarından olumsuz etkilenebilecek Avustralyalılar kim? Hükümet, negatif kaldıraç ve sermaye kazancı vergisindeki değişikliklerin konut satın alınabilirliğini arttırmak ve genç nesillere eşit şartlar sağlamak amacıyla tasarlandığını söylüyor. Ancak bazı uzmanlar reformların servet biriktirmeye ve emlak piyasasına girmeye çalışan Avustralyalılar için istenmeyen sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Giderek artan sayıda genç Avustralyalı ev sahibi olmak için alışılmışın dışında yöntemler deniyor. İçinde yaşamayı planlamadıkları başka eyaletlerden emlak alıyorlar. Diğer varlıklara yatırım yaparken kiralık evlerde yaşıyorlar veya depozito biriktirmek için akrabalarıyla birlikte yaşıyorlar. Bazıları 2026 federal bütçesinde açıklanan negatif kaldıraç ve sermaye kazancı vergisindeki reformların hızla yükselen fiyatları ve yatırımcı talebini soğutmaya yardımcı olacağı konusunda iyimser. Bazıları da yeni politikaların piyasaya giriş yollarını zorlaştırabileceğinden endişe ediyor. Uzmanlar kiracılar ve genç yatırımcıların bu durumun ortasında kalabileceğini söylüyor. 26 yaşındaki Alexander Slistel geleceği için sıkı bir şekilde çalışıyor. Ailesiyle birlikte yaşarken bir yandan da birikim yapmak ve yatırım yapmak için para biriktiriyor.
8: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26. Worked every single day.
1: 21 yaşından 26 yaşına kadar tüm gücümle çalıştım. Her gün çalıştım, para biriktirdim ve yatırım yaptım. Hep doğru şeyleri yaptım ve sonra hisse senetleri ve yatırımlara gerçekten ilgi duymaya başladım diyor. Geçen yıl Sydney'de bir yatırım amaçlı gayrimenkul satın alma sürecini başlatmış. Bir mortgage broker aracılığıyla ön onay aldıktan sonra birkaç hafta içinde bir müzayedeye katılmayı planlıyordu. Ancak geçen hafta açıklanan bütçeyle getirilen negatif kaldıraç reformlarının borçlanma kapasitesini önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. Emlak danışmanıyla görüştükten sonra bu mülkün artık bütçesinin ötesinde olduğunu fark etmiş.
8: And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment, which is now.
1: Aslında asıl önemli olan yatırımı karşılayacak krediyi alabilmek için gerekli ödeme gücüne sahip olmaktı. Ama bu artık mümkün değil. Hatta sanki sistem genç nesli yüzüstü bırakmış gibi geliyor. Bilirsiniz, böyle bir yatırım yapabileceğim bir konuma gelmek için her şeyi doğru yaptım. Ama sonra benim hiç atağım yokken sanki sistem bunu benden alıp götürüyor gibi hissediyorum diyor. Negatif kaldıraç, yatırım amaçlı gayrimenkulden kaynaklanan zararları kullanarak yatırımcının vergiye tabi gelirini azaltarak nakit akışını iyileştirebiliyor. Brokerler bunun kredi hesaplamalarını da etkileyebileceğini söylüyor. Yeni açıklanan reformlar kapsamında bu avantaj artık eski ev alıcıları için geçerli olmayacak, ancak yeni inşa edilen gayrimenkuller için geçerliliğini koruyacak. Negatif kaldıraçtaki değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmıyor. Yani bütçe gecesinden önce satın alanlar vergi avantajlarını koruyacak.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Alabileceği yerlere etkileyeceğini söylüyor.
2: That dream of, you know, purchasing an investment property to build, you know, for my family and set up my family in Sydney, in New South Wales'da
1: Sydney'ye yerleşip bir aile kurabileceğim yatırım amaçlı bir gayrimenkul satın alma hayali muhtemelen artık gerçekleşmeyecek diyor. Alexander şu anda bir adım geri çekilip eyaletler arası daha uygun fiyatlı seçenekleri değerlendiriyor. Hisse senedi portföyüne gelince sermaye kazancı vergisi indiriminin kaldırılmasıyla oyunun kurallarının değiştiğini söylüyor.
2: That older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing and
1: eski nesil sermaye kazancı avantajlarından ve negatif kaldıraçlardan yararlanıyordu ve servetlerini oluşturmak için bu avantajları kullanıyorlardı. Gelecekte servet oluşturma sürecimiz nasıl olacak kim bilir diyor. Rentvesting emlak piyasasına girmek için daha uygun fiyatlı pazarlarda gayrimenkul satın alıp kiralamayı tercih eden kişilere verilen lakap. Domain, emlak sitesinin araştırma ve ekonomi başkanı Nicola Powell, vergi reformlarının Rentvest yatırımcılarına ve servet oluşturmaya çalışan diğer gençlerin geleceğine ilişkin beklentileri değiştirdiğini söylüyor.
3: We've seen the younger generation take different paths.
1: Genç neslin servet oluşturmak ve konut piyasasına girmek için farklı yollar izlediğini gördük. Bu farklı yollar bazı büyük başkentlerimizdeki yüksek maliyetlerden doğan ve genç nesillerin ev sahibi olma yolunu bulmaya çalıştığı rentvesting oldu. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi servetlerini artırmak ve ilk evlerini satın almak için gerekli peşinatı biriktirmek amacıyla diğer yatırımlara ve hisse senetlerine yatırım yapanların sayısında da artış görüldü. Sonuçta sermaye kazancı vergisindeki değişiklikler her şeyi etkilediği için artık bunu başarmaları daha zor olacak diyor. Ancak Cotality'nin Asya Pasifik Bölümü Araştırma Direktörü Tim Lawless, kredi verilerine göre rentvesting'in nispeten niş bir strateji olmaya devam ettiğini söylüyor. Burada istatistik bürosundan bazı veriler var ve sadece her çeyrekte yayınladıkları kredi göstergeleri verilerinden. Verilerin bir alt kümesi var. Bu da yatırımcı olarak kredi alan ilk ev alıcıları ve tüm ilk ev alıcılarının sadece yaklaşık %5,6'sı oturma amaçlı olmadan konut kredisi alıp borçlanıyor diyor. İlk ev satın alanlar açısından olumlu bir gelişme olarak Powell, reformların eski konutlar için yatırımcıların yarattığı rekabeti azaltabileceğini ve gençlerin konut piyasasına girmesini kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Ancak bunun kiracılar için konut satın alınabilirliğini daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.
3: We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first home buyers. But those left in the rental market,
1: muhtemelen ev sahipliğinin el değiştirmeye başladığını göreceğiz ve ilk kez ev satın alanların katılımının arttığını göreceğiz. Ancak kiralık konut piyasasında kalanlar bunu hissedecek ve kiralık konut piyasasında kalanlar ev satın alma ihtimali olmayan düşük gelirli haneler olacak ve kiralık konut piyasasına yeni girenler olacak. Bunlar aile evinden ayrılıp kendi yollarını çizen tanıdıklarınız da olabilir. Avustralya'ya yeni gelen göçmenler de olabilir. Dolayısıyla bence buradaki paradoks, depozito biriktirmeye çalışan kiracıların artan kiraların etkisiyle zorlanacak olması diyor. Hükümetin modellemesine göre vergi değişiklikleri konut fiyatlarındaki artışı yıllık yaklaşık %2 oranında yavaşlatırken medyan kiraları haftada sadece $2 arttıracak. Ancak Powell beklenenden daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyor. Yeni Zelanda örneğine işaret ediyor. Yeni Zelanda hükümeti 2021'de konut yatırımcılar için vergi indirimlerini önemli ölçüde azaltan reformlar getirmiş, ancak hükümet değişince yapılan değişiklikler iptal edilmişti.
3: And they saw as a result rental prices increase significantly. And as a result of that,
1: kira fiyatlarının önemli ölçüde arttığını gördüler ve bunun sonucunda yaptıkları değişiklikleri geri çektiler.

0: ve negatif kaldıraç uygulamasını yeniden başlattılar. Bu nedenle kiralar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu gösteren, çok da uzak olmayan bir yerden alınacak dersler olduğunu düşünüyorum. Umarım hükümet haftada sadece 2 dolarlık bir artış öngörüsünde haklıdır. Ancak kiralar üzerindeki etkilerin bundan çok daha büyük olacağını tahmin ediyorum, diyor. Nate Pedrotti, ev satın almak için para biriktirirken nişanlısıyla birlikte Melbourne'da kiralık bir evde yaşayan 29 yaşında bir genç. Kiralardaki artışların olası olduğunu düşünse de hükümetin bütçede attığı adımlardan cesaret alıyor.
1: Just evens the playing field a little bit between, you know, people like myself who are trying to break into the market.
0: Yapılanlar, piyasaya girmeye çalışan benim gibi insanlarla belki 3., 4., 5. evini satın alan insanlar arasındaki rekabet koşullarını biraz dengeliyor, diyor. Kiraların istikrarını sağlamak ve ev sahiplerinin fiyatları ne kadar arttırabileceğini sınırlamak konusunda eyalet hükümetinin daha fazla sorumluluk almasını umuyor. İlk evini satın alanlar için bu değişiklikler eski evler için rekabeti azaltabilir. Ancak yeni inşaatlar için negatif kaldıraç avantajlarının devam etmesi yatırımcıları bu pazarlara yönlendirebilir. Dolayısıyla bütçe değişiklikleri ilk kez ev satın alanlar üzerindeki baskıyı azaltmak için tasarlanmış olsa da Lawless, şehirlerin uzak bölgelerindeki yeni evlerin artık daha fazla yatırımcıyla rekabet etmek zorunda kalınan yerler olabileceğini düşünüyor. Alexander gibi ev sahibi olmak isteyenler için geleceğin ne getireceğini tahmin etmek zor.
2: I think for me now, will I be purchasing an investment property in the next few months? Maybe not. I think the best step for me is kind of take a step back.
0: Şu anda benim için geleceğimde önümüzdeki birkaç ay içinde bir yatırım amaçlı gayrimenkul satın alacak mıyım sorusu öne çıkıyor. Belki de alamayacağım. Bence benim için en iyi adım bir adım geri çekilip piyasanın nasıl yeniden dengeleneceğini görmek ve oradan yola çıkmak, diyor. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
7: SBS Türkçe ilesiniz.
0: Sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle yayınımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık bir 10 gün önce Suriye'nin El Roj kampında uzun süredir mahsur kalmış olan 13 Avustralyalı, 4'ü kadın, 9'u çocuk, 13 Avustralyalı Avustralya'ya geri dönmüştü ve o 4 kadından 3'ü tutuklanmıştı. İkisi köle tutmak ve bir de terörist grup kontrolü altındaki bölgeye gitmek suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Bir grup Avustralyalı'nın da, çocuk ve kadınlardan oluşan bir grup Avustralyalı'nın da yola çıktığı belirtiliyor. Dün öğleden sonra itibariyle El Roj kampından Avustralya'ya doğru yola çıktıkları, şimdi Şam'a doğru gittikleri, sonra Avustralya'ya doğru bir uçağa binecekleri belirtiliyor. Bu arada haberlerde belirttik, spor gelişmelerinde EuroLeague Final Four oynanacak. Bu hafta sonu Fenerbahçe'de o oynayacak takımlar arasında Olympiakos Fenerbahçe arasındaki maç Avustralya'da okuyuş saatiyle yarın saat 1'de sabah 1'de, gece yarısından sonra 1'de Valencia Real Madrid maçı da yarın 4'te başlayacak. Finalde artık Avustralya saatiyle pazartesi sabahı olacak. Bunu da haber verelim. Şimdi diğer spor gelişmelerine bakıyoruz.

Bu hafta sonu Avustralya A Ligi'nde şampiyonu öğreneceğiz. Büyük finalde Auckland FC ve Sydney FC karşı karşıya geliyor. Maç Auckland Yeni Zelanda'da Go Media Stadyumunda yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 18.10'da başlıyor. Toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor yani Hume City yarın 18.15'te Altona Magic deplasmanında. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilalspor, Wirralsea United yarın 18'de evinde Goulburn Valley Suns'ı konuk ediyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers bu akşam 20.30'da Mill Park deplasmanında oynayacak. Eyalet Kuzeybatı 3. Ligi'ndeki Charlespor, Dallas City evinde Brunswick Zebras'ı konuk ediyor. Maç yarın 15'te başlayacak. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu. Galatasaray. Süper Lig'e çıkan takımlar Erzurumspor ve Ahmetspor oldu. 24 Mayıs yani bu pazar Esenler Erokspor ve Çorumspor arasındaki maçtan sonra da 3. Süper Lig'e çıkan takımı öğreneceğiz. Bu arada teniste bu hafta sonu Fransız Açık Roland Garros başlıyor. Elemeler bitti ve pazar günden itibaren maçları 9. kanalda izleyebilirsiniz. Bu arada Dünya Kupası'na geri sayım da devam ediyor. Bugün itibariyle 3 hafta kaldı. Bunu da belirtelim. Tüm maçları SBS'te ve SBS On Demand'den izleyebilirsiniz. Hazırlık için klasik maçları SBS On Demand'in özel FIFA Dünya Kupası bölümünde bulabilirsiniz. İlk maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 12 Haziran sabah 5'te Meksika Güney Afrika arasında. Türkiye ve Avustralya'nın ilk maçları da birbirleriyle zaten. Avustralya Doğu Kıyılarında 14 Haziran saat 14'te başlayacak.

Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce haber başlıklarını size tekrar hatırlatmak istiyorum. İsrail yetkilileri tarafından Sumut filosunda gözaltına alınan Avustralyalılar serbest bırakıldı ve şu anda İstanbul'dalar. Avustralya'nın son 30 yıldaki en şiddetli difteri salgınına müdahale etmek için kuzey bölgesine daha fazla hemşire gönderilmesi adına düzenlemeler yapılıyor ve Türkiye'de CHP kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı. Bu arada Peru'da İnka yolunda yürüyen 53 yaşındaki bir Avustralyalı erkeğin 500 metre kadar düşüp hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu da son dakika gelişmesi. Sayın dinleyiciler, hafta sonundaki hava durumunu da sizle paylaşmak istiyorum. Yarınki hava durumu şöyle: Perth genelde güneşli 19, Adelaide parçalı bulutlu 21, Melbourne genelde güneşli 19, Hobart parçalı bulutlu 17, Canberra bulutlu 17, Wollongong yağmurlu 20, Sydney yağmurlu 22, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane parçalı bulutlu 25, Cairns genelde güneşli 27 ve Darwin parçalı bulutlu 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 25 Mayıs 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Hafta sonu yayınımız yok. Ancak tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta hastaneye kaldırıldığını duyduğumuz bir sanatçıyla ve sanatçının şarkısıyla veda ediyor size. Haluk Levent'ten Yollarda Bulurum Seni.